ne serden geçilir, ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan, ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken, dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık gayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli dostlarımız, sevgili insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün de sizlerle birlikteyiz, hamdolsun. Nasılsınız, iyi misiniz, yolunuzu diliyoruz her zaman olduğu gibi. Ve her zaman yapa geldiğimiz gibi bunu canı gönülden söylüyoruz. Ve o sesin, sesteki tanıya, ses samimiyetine inanıyoruz. Görselin samimiyeti yok mudur? Elbette görselin de vardır ama sesin samimiyeti bir ayrıdır diye düşünüyoruz. En samimi hislerle sizleri selamlıyoruz ve selamlamaya da devam edeceğiz. Sizlerle bu zaman diliminde hem konuşacağımız şeyler olabilir, o an aklımıza gelen şeyleri sizlerle paylaşıyoruz, hem de okuyabileceğimiz, paylaşabileceğimiz şiirler var. Bu şiirleri sizlerle paylaşırken ayrıca kendimizi haz duymaktayız. Özellikle haz duyacağımız, sadece haz değil belki temel ama hazdan öteye duyguları da barındıran, bir takım kompleks duyguları da içinde barındıran bir bütünü belki de yaşıyoruz. Yaşadığımızı da size bir radyo programı olarak aktarmaya gayret gösteriyoruz. Onlardan biri var, bugün aklıma geldi. Necip Fazıl Üstad, Necip Fazıl Kısaküre'nin Kaldırımlar şiiri aklıma geldi. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Ve Türk Edebiyatı'nda, Türk şiirinde yeri tartışılamayacak derecede büyük olan, hatta Sultan-ı Şuara denilen, şairlerin sultanı tanımlaması kendisine yakıştırılan bir şairin en azından bir şiirinden, belki de bilemediğiniz iki şiirinden örnek verip hayatıyla ilgili veya sanat anlayışıyla ilgili birkaç kelam edelim ve bu yolda ilerleyen, bu yolda mürekkep tüketen, bu yolda çaba sarf eden insanlara da belki bir örneklik teşkil eder düşüncesiyle kurduğu cümleler, şiirinin yapısı örneklendirmeye çalışalım. Öyleyse sizleri şimdi bu saatlerde böyle kimsesiz, yalnız bir yolda yürüyen bir adamın cümlelerini aktaralım. Bakalım neler söylüyor Kaldırımlar'da Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Aktaralım.

sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar. Çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesini aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı. Zulmetten

ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse, ölse kaldırımlarım kara sevdalı işi. Ölse kaldırımlarım, ölse kaldırımlarım kara sevdalı işi. Kara sevdalı.

Çok hissettiğimi düşündüğüm bir şiir bu. Hissettiğimi ne kadar aktarabilirim, bu ayrı bir konu, tartışma konusu. Fakat ben hissettiğim, uzun yıllardır hissettiğim bir şiirdir. Nedir, sokakta kimsesiz yalnız dolaştığımdan mıdır, değil midir bilmiyorum. Arkama bakmadan yürüdüğümden midir? Aynı maceraların belki daha küçük varyantlarını yaşadığımızdan mı kaynaklanmaktadır bilmiyorum. Ama bu şiir hissettiğim şiirlerden biridir. Şimdi damla damla korkunun biriktiği dönemler olmuştur. Sokak başını her ne kadar devler kesmese de başka şeylerin kestiği anılarım vardır. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Ve bu anlamda camlara, sokak başlarına, evlere yüklediğimiz anlamda değişebilir. Tabii çok da böyle aziz olduğumuz günler de vardır. O günleri de yad etmek lazım ama kaldırımların, yalnızlığın, sokakta olmanın, bir gece vaktinin ve hala yeryüzünün birçok yerinde hakikaten de yatacak bir kaldırım bile bulamayan nice insanları düşününce çilekeş yalnızların annesi olabilecek, kimsesi yoksa bu çilekeş yalnızların, onların sığınabileceği mekanlar artık kaldırımlar olabilmişse hepimizin insanlığından sonsuza kadar, belki de eğer bu halimizden vazgeçmezsek sonsuza kadar utanması gereken bir durumu yaşıyoruz demektir. Kaldırımlar hakikaten söylediği gibi herkesin sesinin kesildiği bir noktada sesin duyulmaya başladığı bir yerdir. Artık kendi ayak seslerinizi duyarak ilerlemek durumundasınız. Ve zaten söylüyor, zaten bana da düşmez diyor yani Necip Fazıl. Yumuşak bir kucakta can vermek benim gibi bir zata düşmez diyor. Böyle de hayatıyla zaten söylediklerinde ifade etmiş bulunuyor. Çünkü kaldırımların emzirdiği bir çocuk. Ve yumuşak bir kucakta can vermek yerine o kaldırımlarda, belki de o mazlumlarla, o yalnızlarla hayatını geçirerek, onun Reis Bey'de anlattığı olaya da bakacak olursanız, yine mazlumlardan, adaletsizliklere uğramış bir takım insanların yaşadığı dramlardan bahsettiğinden de yola çıkacak olursanız, Necip Fazıl söylediklerini yaşayan bir zat olmuştur. Belki kaldırımlarda vefat etmemiştir ama söylediklerini yaşayarak, inancını, anlayışını hayata çakarak gitmiştir. Katılıp katılmamanın dışında bazen böyle algılamak lazımdır. Mesela yeryüzünde de sizinle aynı inancı paylaşmayan, aynı dini paylaşmayan, aynı hayat görüşünü paylaşmayan, aynı felsefeye inanmayan, ne bileyim, sizinle tamamen başka dünyaların insan olarak karşılaşabileceğiniz bir takım insanlara saygı duyarsınız. Niçin? Ömrünü insanlık için bir şeylere adadığı için, hakikat için, doğruluk için, güzellik için bir şeyler yapma çabasından dolayı, kendisini halkın adadığı için, kendisini mazlumlara adadığı için, tüm şiirlerini, tüm sanatını, tüm çalışmalarını, yeryüzündeki sefaletin ortadan kalkması için, uğraş verdiği için, artık burada bakmıyorsunuz bu adam neci, kimci, ne yapar ne eder diye düşünmüyorsunuz, yaptığı mücadeleye saygı gösteriyorsunuz. İşte Necip Fazıl da onlardan biridir. Seversiniz, sevmezsiniz, şiir anlayışını iyi bulursunuz, kötü bulursunuz, ne bileyim yani. Sevip sevmemenin dışında anlayabileceğimiz ender zatlardan biridir. O hayatını bu anlamda böylece ortaya koymuştur. Onun özellikle şiirle ilgili düşüncelerini, onun bildiğim kadarıyla son kitabı olan Çile'nin ve Çile kitabının sonuna koyduğu Poetika isimli bölümde, ortalama 30 sayfalık bir bölüm, orada anlattığını hatırlıyorum. Bu düşüncelerini kısmen özetleyebiliriz belki. Mesela şu cümlesi vardı onun: şair sınırlı bir duygulanma çerçevesinde kalmayan, üstün idrak seviyesine erişen, ne yaptığının yanı başında niçin ve nasıl yaptığını da bilen ve mutlak hakikat arayandır. Onun şiire yüklediği anlamların başında bu gelir: hakikat yolculuğu, hakikati arama. Dolayısıyla şiire yüklediği anlam ulvi bir anlamdır. Sınırlı bir duygulanmayla çerçevelenmemiştir. Üstün bir idrak halidir ve bu anlamda tamamen bir hakikat arayışıdır. Onu doğal olarak, eğer şiire yüklenen anlam buysa, Necip Fazıl bünyesinde onu dinden, onu özellikle İslam'dan soyutlayabilmek mümkün değildir.
O halde der, şiir de buna paralel olarak varlığı çeviren sırların ve güzelliklerin yolundan giderek Allah'ı yani mutlak hakikati aramışına dönüşür veya öyledir der. Bu işi başarabilmek için şiirin yürüdüğü yol ise en sarp fakat en kestirme yoldur. Bu yoldan gitmek suretiyle mutlak hakikate yani alemin mütenahi kesretinden büyük ve merkezi vahdete ulaşmaktır gayesi. Böyle tarif eder. O tamamen şu an kurduğum son cümle onun kaleminden çıkmış cümlelerden biridir. Öyleyse mutlak hakikat madem Allah'tır, öyleyse Allah'ı arama işidir veya yeryüzünde Allah'ın gönderdiği dini, dinleri aslında bir din vardır belki. Bu anlamda düşünecek olursanız Hazreti Adem'den beri gönderilen din vardır. O bir şekliyle farklı uygulamalar halinde seyretmiş olabilir ama şöyle baktığınızda bir din vardır. Allah'ın gönderdiği dindir o da. Buna baktığınızda belki de o dinin doğru şekilde hakiki manada uygulanmasından veya uygulanmamasından duyulan, uygulanmasına duyulan özlem, uygulanmamasına duyulan sitem de söz konusudur onun şiirlerinde. Tekrar başa dönecek olursak, şairi sınırlı duygulanmaların çerçevesinde veya pençesinde kalmayan, üstün idrake taşıyan ve doğal olarak şiire yüklediği anlamında ulvi olarak özetleyebileceğimiz bir büyük saattir Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Aklımda yoktu belki Necip Fazıl Kısakürek ama kaldırımlardan buralara kadar geldik. Kaldırımlar 3 bölümden oluşuyor. 1. bölümünü okudum. Dilerseniz 2. ve 3. bölümünü de okuyayım. Diler misiniz? Dilemez misiniz? Dilerseniz okuyalım ya. Diyelim yapmayın. Yok dilemiyor musunuz? Ya dileyin o zaman. Yok olmadı. Tamam o zaman. Şöyle yapalım, her zaman çoğunluk azınlık konusuna girmeyelim, nitelik ve nicelik konusuna girelim. Bana göre nitelik 2. ve 3. bölümlerinin okunmasıdır. Nicelik olsaydı belki daha güncel şiirler okuyabilirdik. Bugünlük böyle olsun. Kaldırımların 2'sini ve 3'ünü okuyalım, böylece programımızı sonlandıralım. Ne dersiniz? Evet, ne dersiniz sorusuna cevap alamayacağım için kolaylıkla soruyorum yani. Böyle düşünün. Hadi bakalım kaldırımlar 2 ve 3 sizler armağan olsun. Vedamı da şimdiden yapacağım. Ardından çalacağımız eser de sizler armağan olsun. Bilmiyorum dünyanın neresindesiniz, ne iş yaparsınız, nasıl inanırsınız, nasıl düşünürsünüz, hayata nasıl bakarsınız ama bildiğim bir şey var ki herkeste bir kalp var. Herkeste insani yönlerini kuvvetlendirebilecek ve ortaya koyabilecek veya kuvvetlendirebilecek bir ne var, yön var. Herkes bu yönünü besleyecek olursa iyiliğin galip geleceğine dair inancımız baki. Ama bu yönümüzü ihmal eder de onu kaldırımlardaki yalnızlar gibi bırakırsak kötülüğün her dönemde galip geleceğini size garanti edebilirim. Öyleyse söylediğim gibi bizi nereden dinlediğinizi çok iyi bilmiyorum ama her nereden dinliyorsanız hiç önemli değil. Saygılarımızla, sevgilerimizle bu güzel eseri sizlere aktaralım. Hoşçakalınız. Şiirimizden sonra güzel şarkımızla sizlere armağan.

başını bir gayeye satmış kahraman gibi. Etinle, kemiğinle sokakların malısın. Kurulup şiltesine bir tahtırevan gibi sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri erimiş ruhlarımız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri. Onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş, ne arkadaşınız var. Sükut gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı süvari, koştur atını, koştur. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur. Ne senin anladığın kadar kaldırımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur. Ne senin anladığın kadar

bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm değince yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de tutmak isterim onu göğsüme alıp. Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de heyhat heyhat. O birince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım. Onu bir başkasına rağm oluyor sanırım. Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan. Bana rahat bir döşek serince yerin altı. Bilirim kalkmayacak bir yar gibi

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdum. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

ağaçların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya adamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar değil.

0: 100 Türk Edebiyatçısı.
1: Abdülhak Şinasi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünyanın en güzel dillerinden biri olan Türkçeyi bir kuyumcu titizliğiyle işleyip benzersiz şiirler, hikayeler, romanlar ve oyunlar yazarak bizi besleyip geliştiren, içimizde çiçekler açtıran edebiyatçılarımızı ve eserlerini sizlerle paylaştığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda yeniden birlikteyiz.
1: Bugün sizlere tanıtacağımız yazarımız romancı, eleştirmen, anı ve biyografi yazarı Abdülhak Şinasi Hisar. 14 Mart 1887'de doğan Hisar, Emine Nehir Hanım'la ilk edebiyat dergilerinden Hazine-i Evrak, İnsaniyet ve Ceride dergilerinin sahibi, hikayeci ve eleştirmen Mahmut Celaleddin Bey'in oğludur. Abdülhak Şinasi, dedesi Ahmet Muhtar Bey'in Rumeli Hisarı'ndaki yalısında doğdu.
0: Babası ona Tanzimat dönemi şairlerinden Şinasi ve Abdülhak Hamid'in adlarını verdi. Çocukluğu Beyrut Maarif Müdürü olan babasından ayrı, annesiyle birlikte Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçti. Bir Fransız mürebbiyeden Fransızca, Tevfik Fikret'ten Türkçe dersleri aldı. Abdülhak Şinasi 1898'de Galatasaray Sultanesi'nin orta kısmına başladı. Öğretmenleri arasında Tevfik Fikret, Muallim Fevzi Efendi, hikayeci Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Abdurrahman Şeref vardı.

0: 1905 yılında gittiği Paris'te Yahya Kemal'in kayıtlı olduğu Siyasal Bilimler Okulu'na başladı. Prens Sabahattin, Nihat Reşat ve Ahmet Rıza ile birlikte Jön Türklerin faaliyetlerine katıldı. Üyesi olduğu Paris Öğrenciler Birliği'nin çıkaracağı dergiye yazı istemek için evine gittiği Anatole France'la tanıştı.
1: İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye dönen Abdülhak Şinasi, Fransız ve Alman şirketlerinde Osmanlı hükümetinin umumi katipliğini yaptı. Mütareke yılları boyunca Osmanlı Bankası'nda çevirmen olarak çalıştı. 1919'da Milli Ahrar Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. 1922 yılı şanssız bir yıl oldu Abdülhak Şinasi için. Şair Nigar Hanım'ın yalısındaki bir yangında notları, kitapları ve ilk şiirleri yanıp kül oldu. 1924'te reji idaresinin tercüme kalemine girdi.
0: 1931'de Ankara'ya giderek Balkan Birliği'nin Türkiye masası umumi katipliğine atandı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı danışmanlığına getirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra San Francisco'da düzenlenen Barış Konferansı'na delege olarak katıldı. Sağlık sorunları sebebiyle 1948'de İstanbul'a dönerek Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir eve yerleştikten sonra yalnızca eserleriyle uğraştı. Abdülhak Şinasi Hisar, 3 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da öldü.
1: Pierre Loti hayranı olan Hisar, babasının da yönlendirmesiyle çok küçük yaşlarda edebiyata ilgi duydu. Edebi hayatına mütareke yıllarında şiir, kitap tanıtma ve eleştiri yazılarıyla başladı. Dergah dergisinde Kitaplar ve Muharrirler başlıklı kitap eleştirileri, Yarın dergisinde denemeler, Saatler ve Mevsimler başlığı altında hece vezniyle şiirler yayımladı. Ağaç, Ülkü, Varlık, Türk Yurdu dergileriyle Milliyet, Hakimiyeti Milliye ve Dünya gazetelerinde yazmayı sürdürdü.

0: Aşırı mükemmelliyetçiliği, hayatı yalnızca edebiyattan ibaret görmesi, Fransız yazarlarını örnek alışı ve eleştiriye uğrama hassasiyeti sebebiyle edebi kişiliğini yansıtan eserlerini ancak 1940 yılından sonra yayımlayabildi Abdülhak Şinasi. Ünlü Fransız romancı Marcel Proust tarzı romanlarında genellikle Osmanlı seçkinlerini anlattı. Çocukluğunun geçtiği Boğaziçi'ndeki yalı hayatından yola çıkarak geçmişe duyduğu özlemi imgelerle yüklü şiirsel bir dille yazdı birbirinden güzel kitaplarında.
1: Yaşar Nabi Nayır, Abdülhak Şinasi'nin İstanbul'un başka semtlerindeki şiiri, yüzlerce sahtesi arasına karışmış 5-10 halis elması sadece pırıltı farkından tanıyıp ayıran bir kuyumcu sabrıyla her şeyi silip yok eden zamanın pençesinden kurtarıp ölümsüzlüğe kavuşturmuştur der. Bütün eserlerinde geçmiş zaman peşinde koşan Abdülhak Şinasi Hisar, romanda olayın değil düşünce ve duyguların önemli olması gerektiğinin altını çizer.
0: Aşırı mükemmelliyetçiliği, hayatı yalnızca edebiyattan ibaret görmesi, Fransız yazarlarını örnek alışı ve eleştiriye uğrama hassasiyeti sebebiyle edebi kişiliğini yansıtan eserlerini ancak 1940 yılından sonra yayımlayabildi Abdülhak Şinasi. Ünlü Fransız romancı Marcel Proust tarzı romanlarında genellikle Osmanlı seçkinlerini anlattı. Çocukluğunun geçtiği Boğaziçi'ndeki yalı hayatından yola çıkarak geçmişe duyduğu özlemi imgelerle yüklü şiirsel bir dille yazdı birbirinden güzel kitaplarında.
1: Yaşar Nabi Nayır, Abdülhak Şinasi'nin İstanbul'un başka semtlerindeki şiiri, yüzlerce sahtesi arasına karışmış 5-10 halis elması sadece pırıltı farkından tanıyıp ayıran bir kuyumcu sabrıyla her şeyi silip yok eden zamanın pençesinden kurtarıp ölümsüzlüğe kavuşturmuştur der. Bütün eserlerinde geçmiş zaman peşinde koşan Abdülhak Şinasi Hisar, romanda olayın değil düşünce ve duyguların önemli olması gerektiğinin altını çizer.
0: Cumhuriyet dönemi yazarı olmasına rağmen dil ve üslup açısından meşrutiyet kuşağına bağlı kalan Abdülhak Şinasi'nin bütün eserleri hatıraya dayalıdır. Kendisiyle yapılan bir görüşmede bütün yazdıklarım gönlümde kalmış bir takım hatıralardan ibaret gibidir demiştir. Cumhuriyet dönemi yazarı olmasına rağmen dil ve üslup açısından meşrutiyet kuşağına bağlı kalan Abdülhak Şinasi'nin bütün eserleri hatıraya dayalıdır. Kendisiyle yapılan bir görüşmede bütün yazdıklarım gönlümde kalmış bir takım hatıralardan ibaret gibidir demiştir.

0: Ahmet Hamdi Tanpınar, Hisar'ın Boğaziçi mehtapları için yazdığı bir makalede onun bütün eserlerine egemen olan yaklaşımını şöyle değerlendirir. Ona göre asıl bizim olan, bize sadık şekilde bağlı olan, bizi bizde ve bizim içimizde saklayan geçmiş zamandır. Fakat biz daimi bir oluş halinde olduğumuz için kendimizle beraber geçmiş zamanlarımız da değişir. O halde her çağın hatıralarına ayrı ayrı bakış ve onları anlayış tarzı vardır. Fakat Abdülhak Şinasi burada da kalmaz, bu izafiliği kitabın sonunu teşkil eden kozmik bir rüyada büsbütün derinleştirir. Bizimle beraber değiştiği için bizimle kaybolması lazım gelen hatıralara bir nevi ebedilik bahşeder. Romanlarında ayrıntılı olarak çizdiği portreler, kültürlü, içine kapanık, dengesiz, garip hayalleri olan, dünyaya hayallerinin penceresinden bakan ve günlük hayatta başarısız olan kimselerdir. Hisar, bu insanları yaşadıkları zamana, mekana, hayallerine, rüyalarına ve kullandıkları eşyaya bağlı kalarak anlatır eserlerinde. Abdülhak Şinasi Hisar, asıl ününü, şimdi kısa bir bölümünü dinleyeceğiniz Fahim Bey ve Biz adlı eşsiz romanıyla kazanmıştır.
1: Fahim Bey, Londra'da sefaret katibi bulunduğu sırada tanıştığı, maliye muhitinde nüfus sahibi bir zatın kıymetli tavsiyesini teminle bir İngiliz mali müessesesine mühim bir iş teklifinde bulunmuş. Günün birinde de projesini anlatmak üzere davet edilmiş. Bu daveti alınca Fahim Bey, talihinin değiştiğine kanaat getirerek gayet heyecanlı günler geçirmeye başlamış. Programı şu olmuş: bütün dostlarının himayeleriyle Londra'ya gidiş iznini koparmak, seyahat masraflarını tedarik etmek, İstanbul'dan Orient Express'le Paris'e, tekrar Şimendifer'le ve sonra vapurla nihayet Londra'ya randevusundan bir gün evvel varmak. Bu yolda her şeyi düşünmüş, her şeyi hesap etmiş. Ancak işte aksi gibi hep hatır ve hayale gelmeyen birer kaçar saatlik tehayyürlerle tam bir gün kaybolmuş. Manş Denizi'nin meşhur fırtınalarından birine de tutulduktan sonra nihayet Londra'ya varınca randevusuna bir gün yerine ancak bir saat evvel muvasalat edebildiğini görmüş. Ve Fahim Bey yine de "oh kurtuldum" demek üzereyken

0: Her işi bir aksi tesadüf olan bugün de hiç akla gelmeyen bir vaziyet hasıl olmuş. Her zaman hazır odası bulunan Hyde Park Oteli'nde o sabah tek bir boş oda bulunmamasına ne dersiniz? Kendisine ancak akşam bir oda verilebileceğini bildirmişler. Fahim Bey aklını kaçıracak gibi olmuş. Bir başka otel arasın ama derhal bulunmazsa? Bu işlerin ehemmiyetini düşünerek Fahim Bey rica ve ısrar etmiş ki bu bildik otelde kendisine bir banyo odası vermişler. O da çabuk çabuk tıraş olmaya, çabucak gömleğini ve yakalığını değiştirmeye muvaffak olmuş. Nihayet Fahim Bey o gün randevusuna tam vaktinde yetişmiş. Onun çektiği müşkülattan hiçbir haberi olmayan müessese katibi vaktinde gelmesini pek tabii bulmuş. Kendisini büyük bir nezaketle kabul ederek müessese erkanının toplantı halinde bulunduklarını, projesinin ise daha evvelden görüşülmemesine karar verilmiş bulunduğundan kendisinin de izahat vermesine lüzum kalmadığını söylemiş.
1: Kısa bir bölümünü dinlediğimiz romanın kahramanı Fahim Bey, Bursa eşrafından birinin oğludur. Londra'da elçilik 3. katipliği yapmıştır. Saat meraklısı Saffet Hanım'la evlidir. Fahim Bey, 1908 meşrutiyetinden sonra Hariciye'den ayrılır. Bursa'da pamukçuluk yapmak ister. Tanınmış bir aileden geldiği için bazı kimseler bu işe para yatırmaya niyetlidir. Fahim Bey'in bir hayal düşkünü olduğunu anlayınca vazgeçerler. Bu tasarısının bir gün mutlaka gerçekleşeceği ümidi içinde İstanbul Galata'da büyük bir iş anında yazıhane tutar. Hayali yazışmalar düzenler. Ömrü kenar mahalledeki bir evde sona ererken tanıyanların kaçık gözüyle baktıkları Fahim Bey kendi masal dünyasında mutludur.
0: Bütün romanlarında çocukluk ve gençlik yıllarında tanıdığı kimseleri, akrabalarını, aile çevresinde gördüğü insanları anlatan Hisar'ın bir üstünlüğü de karakter oluşturmadaki ustalığıdır. Edebiyat dünyasında Fahim Bey ve Biz adlı romanını Cervantes'in Don Quixote'uyla, Konçarov'un Oblomov'uyla eş tutanlar az değildir. Grift ve şiir dolu cümleleriyle dilin imkanlarını sonuna kadar kullanma çabası onu Türkçenin en usta yazarları arasına yerleştirmiştir.
1: Huzur, düzen ve incelik dolu bir çevrede geçen çocukluk yılları bütün eserlerinin kaynağıdır. Abdülhak Şinasi Hisar'ın romanları, Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nazmi Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği adlarını taşır. Hatıra tarzındaki eserleri, Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları ve Geçmiş Zaman Köşkleri adlı kitaplarında toplanmıştır. İstanbul ve Pierre Loti, Yahya Kemal'e Veda, Ahmet Haşim, Şiiri ve Hayatı adlı kitapları da hatıra çeşnisinde yazılmış monografilerdir. Antoloji başlığı altında toplanan eserleri ise Aşk imiş her ne var alemde ve Geçmiş Zaman fıkralarıdır.

0: Masallaştırdığı geçmiş zamanın yitik görüntüleri içinde yaşayan Abdülhak Şinasi'nin Gizemli İstanbul'u bir kez daha geçsin gözlerimizden diyerek bitiriyoruz programımızı. İstanbul'un öyle esrarlı bir nur ile aydınlık günleri olur ki, bu bunlarda sanki bir güzellik haznesinin bütün gizli mucizeleri mahfazalarından soyunarak hayran gözlerimizin karşısında gösterişli bir geçit resmi yapıyor sanılır. Her tarafımızı hisli, canlı bir ışık sarar. Mavi gök bu çıplaklığı hususi bir fanus gibi kaplar. Bu tabii sükun içinde semavi bir lezzet bizi güzelliklerin menbaalarına çıkarmış gibi olur. Bu seyrine doyulmaz manzara insana bir musiki tesiri yapar.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türk

0: Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbiri silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeğe gidiyor de bir. Fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diğer iş tutmaz aldım. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki ayağınıza sağlık.
0: Sağ
1: Mehmet Bey, sağ olasınız.

kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam, köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım, mirah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim, saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu, ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu, şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu, oyadı yabancılar derdi gülümü. Günler gelir gönlüm diler ölümü, zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara, oğlu ölmüş ana kimin sadlaram, elim malım merkim köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim, bağda unutulmuş cüftnar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günleri, sabah olur bekler o kaç binleri. Kudam sakla beni aziz canları, yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu, bir avuç dalı yok atı başım.

kazandı su kaynar boşu boşuna, bir avuç canım yok atın aşına. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratımı yürekte alır kar olsam. Yoksunun halini çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefi

0: 98 FM'de.
1: Kalınız.
2: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Kitap Ayracı.
1: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
1: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
2: İyiyim, evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
1: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
2: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
1: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
2: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
1: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
2: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
1: Hangisi?
2: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
1: Onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri 38 yıldır önümüze ışık tutuyor, yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin, 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi, 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
2: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
1: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın, çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
2: Evet, öyle oldu biraz, şimdi düşününce.
1: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil, altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi seninle yolculuğa çıkalım.
2: Şimdi mi?
1: Evet evet şimdi.
2: Nereye gideceğiz?
1: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
2: Nasıl olacak peki?
1: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: Yusuf seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatçıları. Nakkaş Osman. Nakkaş Osman 16. yüzyılda saray baş minyatürcülüğü yaptı. Hayatı ile ilgili fazla bilgi yoktur. Nakkaş Osman'ın resimlemiş olduğu düşünülen ilk eser Kanuni'nin Zigetvar Seferi'ni anlatan resimdir. Bu resim gerçeğe çok yakındır ve resimde süsleme yoktur. Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar 12 padişahın fiziksel özellikleriyle karakterlerini anlattığı bir eseri vardır. Nakkaş Osman'ın çizdiği padişah portreleri tarih kitaplarında birer model olarak kullanılmıştır. Levni. Asıl ismi Abdülcelil Çelebi'dir.

0: Edirne'de doğdu. Osmanlı'nın en ünlü minyatür sanatçısıdır. Lale devrinde yaşadı. Minyatürü Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'nde öğrendi. II. Mustafa ve 3. Ahmet zamanında sarayın baş nakkaşlığını yaptı. Minyatürlerinde daha çok eğlence sahnelerini kullandı.
1: Şair Vehbi'nin 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlattığı Surname isimli eserinin minyatürlerini yapmıştır ve bu en ünlü eseridir.
0: Nusret Çolpan 1952 yılında Bandırma'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Tarih Enstitüsü'nde Türk Süsleme Sanatları dersi aldı ve minyatür çalışmaya başladı. Matrakçı Nasuh'tan çok etkilendi. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Farklı koleksiyonlarda yaklaşık 300 eseri vardır. 31 Mayıs 2008'de öldü. Taner Alakuş 1966 yılında doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Üniversite eğitimi sırasında tesip dersleri aldı. Mezun olduktan sonra minyatür sanatı ile ilgilenmeye başladı ve minyatür dersleri aldı. Bugüne dek birçok karma sergiye katıldı. Birçok ödül aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akar suyun kenarındaki, huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 7. bölümünü aktaracağız. Beydili Oymakları 2. kısım.

Cırık, Cırıklılar. Rakka Eyaleti, Selmanlı Kebir Kazası, Bozok Sancağı. Anamur Kazası, İçel Sancağı. Düşenbe Kazası, Alaye Sancağı. Adana Sancağı, Kars ve Maraş Alaye Sancakları. Türkmen Cemaati Cırıklar, Beydili aşiretindendir. Dengiz, Dengizli. Namı diğer Karakova. Budaközü Kazası, Bozok Sancağı. Kütahya, Adana, Maraş, Sivas, Arapgir, Selanik, Halep ve Rakka Sancakları. Zülkadiriye Kazası, Denizli. Balkan Kazaları, Kütahya Sancağı. Gümülcine, Yeniceyi Karasu Kazaları, Paşa Sancağı. Yörük Cemaatinden, Beydili aşiretindendir. Diğer Döyerler. Rakka Eyaleti, Siverek ve Çemişgezek Sancakları. Adana, Sivas, Karahisar'ı sahip sancakları. Diğer Döyer Cemaati, Beydili aşiretindendir. Dimlek, Dimlekliler. Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, Alapgir, Divrigi, Diyarbakır, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Halep, Hama ve Humus sancakları. Türkmen cemaatinden Dimlekli cemaati, Beydili aşiretindendir. İlbeyli, Elbeyliler.

trajik kazası Biratül Fırat Sancağı, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana sancakları. Merzifon kazası Amasya Sancağı, Zile, Yüzpare, Tokat kazaları Sivas Sancağı. Rumkale kazası Rakka Sancağı, Münbiç bölgesi Halep Sancağı. Türkmen cemaati Beydili aşiretine tabi olan İlbeyli cemaati, Göçebe cemaatinden olmayıp altın ve akçe ile meşgul olurlardı. Tokat Voyvodalığına bağlı Sivas'ta yaşayan İlbeyli kabilesi, 39 adet kışlak yer ve 14 adet hali kışlakta yaşarlardı. Göndüşlü, Gündüşlüler. Gündeş, Gündeşli, Aydın, Saruhan, Kengiri, Menteşe, Maraş, Halep, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Çıldır, Sivas, Kırşehir, Teke sancakları. Akhisar kazası Saruhan sancağı. Sındırgı kazası Karesi sancağı. İpsala, Malkara ve Keşan kazaları Gelibolu sancağı. Kula kazası Kütahya sancağı. Aydın kazası Saruhan sancağı. Yeni İl kazası Sivas sancağı. Evreşe kazası Gelibolu sancağı. Alaşehir kazası Aydın sancağı. Kavak kazası Canik sancağı. Güzelhisar, Manisa kazaları Saruhan sancağı. Eşme kazası Kütahya sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Beydili aşiretine tabi olan Göndüşlü, Gündeşli cemaati Konar Göçer cemaatindendir. Felaket ve ihtiyaç vergisinden muaflardır. Ubyarlılar, Turgut kazası Konya sancağı.

Kadirli, Kadiroğulları, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Sivas, Malatya, Hama, Humus sancakları. Selmanlı kazası, Bozok sancağı. Kırşehir sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaati, Kadirli cemaati, Beydili aşiretindendir. Kadiroğlu cemaati, Bozok Livası dahilinde Selmanlı kazasında Karagöz köyüne yerleşmişlerdir. Bu cemaat Kafir Kıran cemaati içindedir. Karaşehirliler, Sivas, Maraş, Diyarbakır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Halep, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Malatya, Kengiri, Kilis, Ankara, Aydın, Hama ve Humus sancakları. Yeni İl kazası Sivas sancağı. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Şiran kazası Erzurum eyaleti. Selmanlı Kebir kazası Kırşehir sancaklılar. Türkmen cemaatinden Karaşehli, Karaşıhlı cemaati Beydili aşiretindendir. Kasım, Kasımlılar, Rakka, Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Sivas sancağının Kangal kazasında, Kargı kazası, Kengiri sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen taifesinden Kasım cemaati, Beydili aşiretindendir. Kayas, Kayaslılar, Rakka, Aksaray, Niğde sancakları, Koçhisar kazası, Aksaray sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaatinden Kayas cemaati, Beydili aşiretindendir. Kılıçbeyli, Kılıçbeylü, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska ve Maraş sancakları. Türkmen cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kılıçbeyli cemaati, ferman ile Rakka'ya yerleşmiştir. Kırgıl, Kırgıllılar, Rakka, Aksaray, Hama, Humus, Adana ve Maraş sancakları. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Kırgıllı cemaati, Beydili aşiretindendir. Kızılkoyunlular, Rakka, Karaman, Kırşehir sancakları, Haymara kazası, Ankara sancağı, Bolvadin kazası, Karahisar'ı sahip sancağı, Şam havalisi, Ankara civarı, Irak, Sabancı ve İznik kazaları, Kocaeli sancağı, Ayasment kazası, Karasi sancağı, Bergama kazası, Hüdavendigâr sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Süleymanlı kazası, Kırşehir sancağı, Nevşehir kazası, Niğde sancağı, Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kızılkoyunlu cemaati, yıllık 300 kuruş mal ile düzenli vergiye tabidir. Kömeç, Kömeçliler, Rakka eyaleti, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen cemaatinden Kömeçli cemaati, Beydili aşiretindendir. Mirzalılar, Rakka ve Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Kangal kazasında Türkmen cemaatinden Mirza cemaati, Beydili aşiretindendir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklama

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye

Fiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

çıkardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Tanju Okan'ın seslendirdiği Deniz ve Mehtap şarkısı

deniz ve mehtap. Sordular seni neredesin, nasıl derim fark ettim.

0: aşkım.
1: Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Haydi Gel Benimle Ol şarkısı.

Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Hayır şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Aşkın Kanunu şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

responsibility.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı gruplarla

ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki,

şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinizi

dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

raporu ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musab Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gözümün yaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür postacı. Senden ricam, bekle yarim okusun. Cevabını çabuk.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım nesneler.

0: Merhaba. Ben çok zengin bir eşyayım. Para işleriyle ben ilgileniyorum. Bizi genellikle deriden yapıyorlar ama bez ve plastik arkadaşlarım da var. Beni bazen evde unutuyorsunuz. Bensiz dışarıda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Para, kimlik, kredi kartı ve fotoğraflarınızı benimle taşıyorsunuz. Bilin bakalım ben neyim?
1: Bildiniz mi? Paramızı neyin içine koyuyoruz? Evet, doğru cevap. Bu nesnenin adı cüzdan. Cüzdanların içine kimlik, kredi kartı, fotoğraf, kartvizit gibi eşyalarımızı da koyuyoruz. Cüzdanlar küçük ve katlanabilir çantalardır. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. Tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadığını?
1: Bitirdim.

0: çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
1: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
0: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
1: Hangisi?
0: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
1: Ha, onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi, 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
0: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
1: Çok incesin Yusuf, ama sen onların izini sürmeye başladın, çoktan başladın bile. Marrakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
0: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
1: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... parçaları bulmak, biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil... Altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi senle yolculuğa çıkalım.
0: Şimdi mi?
1: Evet evet şimdi.
0: Nereye gideceğiz?
1: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
0: Nasıl olacak peki?
1: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: Yol seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?
1: Hakikat.
0: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
1: Şimdi sırada ne var?
0: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
1: Kim?
0: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
1: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
0: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
1: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
0: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
1: Olur. Çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı. Alındı.

önündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'de

ve Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

yaşadıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir orman ağacıyım. Dünyanın birçok yerinde beni görüyorsunuz. Boyum 40 metre. Çapım 1,5 metre. Görmemek mümkün değil. Belki tanışıyoruz ama adımı bilmiyorsunuz. Neyse. En az 800 yıl yaşıyorum. Gri renkli ve düzgün bir kabuğum var. Yapraklarım tırtıklı, uçları ise sivri. Sıcak havalarda yeşil, sonbaharda sarı ve kırmızı renkler. Kışın bütün yapraklarımı döküyorum. Nuz adında meyvelerim var. Hayvanlar meyvelerimi çok seviyor. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı kayın ağacı. İnce ve heybetli bir ağaçtır. Mobilya, parke, oyuncak, sandal ve alet sapları gibi eşyaları daha çok kayın ağacından yapıyoruz. Kayın ağacının 10 türü vardır. Bunlar Japon, Çin, Amerika, Tayvan, Mavi Japon, Güney Çin, Parıltılı Kayın, Meksika, Doğu ve Avrupa kayınıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

olacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

0: beyler oldu.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Hayvanlar.
3: Ben hem sevimli hem de vahşi bir hayvanım. Doğada 20 yıl yaşıyorum. Boyum 1,5 metre, ağırlığım 100 kilo. Kiloma bakmayın. Ağaçlara çok iyi tırmanıyorum. Favori yiyeceğim bambu yaprakları. Postum genellikle beyaz. Gözlerimin etrafı, kulaklarım, omuzlarım ve bacaklarımsa siyah. Oyun oynamayı çok seviyorum. Kendimi 3 kelimeyle tanıtayım. İri, tembel,

0: bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz değil mi? Bu canlının adı panda. Ana vatanı Çin'dir. Günün 12 saatinde yemek yiyorlar. Bu kadar iri ve tembel olmaları belki de bu yüzdendir. Son bir not. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü giyiyorlar. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Osmanlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Kafyor ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mütabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mütabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Damak tadı.
2: Merhaba. Neşeli, huzurlu, mutlu günler.
3: Vay be, ne güzel bir açılış yaptın.
2: Peki sen neden açılış yapmadın?
3: Aa, evet unuttum. Herkese merhaba.
2: Bugün dalgınsın. Neyin var? Bir şey mi oldu?
3: Yok, iyiyim de sadece bugün hangi tatlıyı yapalım karar veremedim. İki tane tatlı var. Onu düşünüyorum.
2: Hangi tatlılar? Söyle ben seçerim.
3: Bu tatlıların içinde incir var.
2: İncir mi? Kuru incir mi?
3: İnciri çok mu seviyorsun? Ben de çok severim.
2: Evet seviyorum, çok seviyorum. Da hangi tatlılar söyle ben seçeyim sonra da yapalım.
3: Ahmet beni neden hiç konuşturmuyorsun?
2: Ben mi konuşturmuyorum? Gerçekten çok şaşırdım. Tamam konuş şimdi.
3: Bu sefer de ben konuşmuyorum.
2: Tamam. Hadi konuş. Ama programdayız, dinleyiciler de duyuyor. İnat etme.
3: Tamam, uzatmayalım.
2: Bu tatlıları nasıl yapıyoruz? Anlat bize.
3: Bu tatlıların ikisi de incirli.
2: Tamam, anladık. İkisi de incirli.
3: Ahmet.
2: Şaka yaptım.
3: Birinci seçeneğimiz sütlü incir tatlısı. İkincisi de incir uyutma.
2: İncir uyutma mı?
3: Evet, hiç duymadın mı?
2: Tatlının adı bu mu?
3: Evet, tatlının adı incir uyutma.
2: Bu isim sana normal mi geliyor? Hayatımda böyle bir tatlı ismi duymadım.
3: İşte bu yüzden bu mutfağın şefi benim.
2: Çok komik. Peki şef, neden böyle bir adı var tatlımızın?
3: Bunun ilginç bir hikayesi var. Çobanlar hayvanlarını otlatırken incir ağaçlarından incir toplarlar. Bu incirlerin üzerine süt koyarlar ve bekletirler. Tatlının üzeri 2 saat kapalı kalır. Yani incirleri uyuturlar. Tatlımız bu şekilde ortaya çıkmış. Bu yüzden diğer bir adı da çoban uyutması. Ahmet ne yapıyorsun? Programın ortasında uyuyacak mısın?
2: Bu kadar güzel anlatıyorsun ki uykum geliyor.
3: Tövbe estağfurullah. Hadi uyan. Malzemeleri sayıyorum.
2: Tamam. Vallahi çalar saat gibisin.
3: İşte incir uyutmanın malzemeleri. 10 adet kuru incir. 2 çorba kaşığı şeker. 2 su bardağı süt. 1 paket vanilya ve toz tarçın.
2: Bu kadar mı?
3: Evet, bu kadar.
2: Hadi başlayalım o zaman.
3: Tamamdır. İlk önce incirleri küp küp doğruyoruz.
2: Sonra ne yapıyoruz?
3: Sonra incirleri cam bir kaba koyuyoruz.
2: Sonra?
3: Ahmet ne bu telaş? Azıcık bekle.
2: Şule.
3: Efendim?
2: Bir şey soracağım.
3: Allah Allah, sor hadi.
2: İncirleri kaba koyduktan sonra ne yapıyoruz? Tamam, kızma ya. Şaka yaptım.
3: Sütü bir tencereye koy bakalım. Tencereyi de ocağa.
2: Tamamdır patron. Ocağı yakıyor muyum?
3: Evet, sütü kaynatacağız.
4: Sütümüz kaynıyor.
3: Sütün içine şekeri, vanilyayı koy ve karıştır Ahmet.
2: Kaynayıncaya kadar mı?
3: Evet.
2: Şule, süt kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz?
3: Ocağı kapat, süt 2 dakika beklesin. Sonra incirin üzerine dökelim.
2: Şule, 2 dakika 38 saniye oldu. Süt bozulmamıştır değil mi?
3: Ahmet, valla çok ilginç bir insansın. Hayatım boyunca senin gibi birini bir daha görmem herhalde.
2: Teşekkür ederim Şule. Bunu çok insan söylüyor. Galiba iyi bir şey.
3: Tabii, kesinlikle öyle.
2: Evet, nerede kaldık?
3: Sen kendini överken ben sütü incirlerimizin üzerine döktüm. Kabın üzerine de kalın bir örtü serdim. Şimdi incirler buzdolabında 2 saat uyuyacak. 2 saat sonra...
4: Tatlımız hazır.
3: Aynen öyle.
2: Bu tatlıyı yapmak kolay, beklemek zor.
3: Sen buzdolabın başında?
2: Yapıyorum. Susadım da su içeceğim.
3: Ben de buna inandım. Buzdolabına alarm takacağım senin yüzünden.
2: Ya bir saat geçti. Bence bu kadar uyku yeter. Hadi yiyelim.
3: Hayır. Evet, tatlımız hazır. Hadi Ahmet.
2: Geldim geldim. Çok şükür.
3: İki tane tatlı tabağı getirir misin?
1: Buyur patron.
3: Evet, tatlımızı tabağa koyuyoruz. Üzerine biraz tarçın.
2: Tatatatam.
3: İncir uyutmamız hazır. Afiyet olsun.
2: Günün sürprizi de benden. Sana limonlu soda aldım. Tatlıdan sonra içersin.
3: Teşekkür ederim ama ben limonlu sevmiyorum. Elmalı yok mu?
2: Ya burası bakkal mı? Bu var işte, iç. Allah Allah.
3: Tamam tamam, teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Afiyet olsun. Senin de eline sağlık. İncir uyutma çok lezzetli görünüyor.
3: Teşekkür ederim. İnşallah beğenirsin. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da damak tadının sonuna geldik. Siz de bu pratik ve lezzetli tatlıyı evlerinizde yapabilirsiniz. Haftaya yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Abi güzel oldu.
2: Bir tabak daha alabilir miyim?
3: Bitirdim mi? Ahmet yavaş ya, biraz boğulacaksın.
0: Damak tadı.

0: Sağlık Tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize duyurun.

0: resimlemiş olduğu düşünülen ilk eser Kanuni'nin Zigetvar seferini anlatan resimdir. Bu resim gerçeğe çok yakındır ve resimde süsleme yoktur. Osman Gazi'den 3. Murat'a kadar 12 padişahın fiziksel özellikleriyle karakterlerini anlattığı bir eseri vardır. Nakkaş Osman'ın çizdiği padişah portreleri tarih kitaplarında birer model olarak kullanılmıştır. Levni, asıl ismi Abdülcelil Çelebi'dir. Edirne'de doğdu. Osmanlı'nın en ünlü minyatür sanatçısıdır. Lale devrinde yaşadı. Minyatürü Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'nde öğrendi. 2. Mustafa ve 3. Ahmet zamanında sarayın baş nakkaşlığını yaptı. Minyatürlerinde daha çok eğlence sahnelerini kullandı. Şair Vehbi'nin 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlattığı Surnami isimli eserinin minyatürlerini yapmıştır ve bu en ünlü eseridir. Nusret Çolpan 1952 yılında Bandırma'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Tarih Enstitüsü'nde Türk Süsleme Sanatları dersi aldı ve minyatür çalışmaya başladı. Matrakçı Nasuh'tan çok etkilendi. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Farklı koleksiyonlarda yaklaşık 300 eseri vardır. 31 Mayıs 2008'de öldü. Taner Alakuş, 1966 yılında doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Üniversite eğitimi sırasında tesip dersleri aldı. Mezun olduktan sonra minyatür sanatı ile ilgilenmeye başladı ve minyatür dersleri aldı. Bugüne dek birçok karma sergiye katıldı. Birçok ödül aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musab Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

İşbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerimizde her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli hocamız, büyüğümüz Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz ve programımızı beraber götürüyoruz. Malumunuz programımız Selahaddin'in varisi ve gündem o kadar yoğun ki aslında bugün Endülüs'ü konuşacağız diye sözleşmiştik ama gündemin bu ağır bombardımanından dolayı hocamla tekrar Kudüs'e doğru, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak düşüncesindeyiz. İki hafta boyunca zaten Kudüs bizi çağırıyor isimli kitaptan alıntı yaparak, değerli hocamın kitabı. Güzel bir program icra etmiştik. Şimdi üçüncüsü olacak ama söylediğimiz gibi ortalama 12-13 gündür İsrail'in bombardımanı altında, vahşilerin bombardımanı altında hak mücadelesi veren, tevhid mücadelesi veren değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, en kalbi hislerimizi gönderirken Allah bizlerle onların kardeşliğini baki kılsın. Gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla birlikte atıyor. Bu çağrımız dünyanın her yerinde bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun yine.
1: Sizlerden de.
0: Bugün de o yoğun gündemi dilerseniz tekrar gündeme getirelim. Malumunuz 12 gündür ortalama ağır bir gündem yaşıyoruz. Yüreklerimiz burkuluyor, uykularımız kaçıyor ve özellikle bir bilince doğru yol almamız gerektiğini siz de söylüyorsunuz.
1: Elbette.
0: Sadece tarih bilgisi değil, evet. Bu tarih bilgisi bizde bir bilince yol açsın ki
1: tabii.
0: Bu bir hareket kabiliyetine dönüşsün.
1: Aynen.
0: Buradan başlayarak iki haftadır Kudüs bizi çağırıyordu. Demek ki gerçekten çağırıyormuş.
1: Evet.
0: Sizin de ifadenizde kitabınızı öyle bir zamanlamayla yazmışsınız ki Kudüs gerçekten bizi çağırıyormuş. Evet. Biz Kudüs'ün Haçlı seferlerinden, ta Hazreti Ömer döneminden ortalama Osmanlı'nın, işte Yavuz Sultan Selim'in Müslüman topraklarına katmasıyla birlikte gelen sürece kadar, son dönemlere kadar geldik. Hatta General Allenby olayına kadar konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Buradan itibaren ve son gelişmelerle birlikte isterseniz şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım, sonra günümüze gelelim.
1: Aynen öyle yapalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dualarımız, hem kavli hem fiili dualarımız Filistin'de ve hele Gazze'de özellikle, Batı Şeria'da da 70'e yakın insan katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Yani buna itiraz eden, Gazze'deki olaylara, cinayetlere itiraz eden ve gösteri yapan kardeşlerimizden 70'e yakın katlettiler.
0: Evet, şehit ettiler
1: gençler,
0: inşallah.
1: Şehit ettiler, evet, hepsi şehittir inşallah. Evet, ama zulm ile abad olanın ahiri berbat olur der atalarımız.
0: Evet.
1: Zulm ile abad olmak, evet, akıbetleri iyi değildir yani. Hemen
0: kesinlikle
1: ifade edeyim her şeyden önce.
0: Tarih de şahittir zaten buna.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Benzer...
0: Ne Nemrutlar ne Firavunlar gelmiş, evet, geçmiştir.
1: Evet, kılıçla gelen mutlaka kılıçla gitmiştir.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi gerek Amerika'yı, gerek Avrupa'yı sessizliğiyle veya bizzat giderek katilleri teşvik etmelerine de hepimiz şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bu bize inşallah tıpkı Selahaddin Eyyubi döneminde olduğu gibi o 33 İslam devletini, devlet başkanlarını bir araya getirmiş ve Kudüs'ü bir kere daha 4 asırlık, 88 yıllık esaretten kurtarmak nasip olmuştu. Şimdi neredeyse bir asra yakın bir zaman biz o Kudüs'ün hasretiyle yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kudüs'ü yazarak, adı Kudüs şairine çıkan bir sendikacı abimiz vardı bizim.
0: Mehmet
1: Akif İnan var idi.
0: Evet.
1: O der ki
0: Mescid-i Aksa'yı gördüm.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu.
0: Dayanamıyorum.
1: Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.
0: Evet.
1: Biz ilk gidişimizde Mescid-i Aksa avlusuna girdiğimiz zaman bu şiiri okuduk ve sanki o da vefat etmişti o zaman. Aramızdaymış gibi onun da ruhuna hediye etmiştik. Yani bize o acıyı diri tutan insanlardır şairlerimiz, yazarlarımız. O bakımdan onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman biz Kudüs'e gitmeye niyetlensek, bazı arkadaşlar sorarlardı, abi İsrail'e mi gidiyorsun? Ben dedim hayır, İsrail'e gitmiyoruz. Biz Filistin'e gidiyoruz. Filistin çünkü Osmanlı'nın bir eyaletidir. Osmanlı bir vilayetidir. Hatta Osmanlı'dan da önce 25 yıl Artukoğulları tarafından yönetilmiştir. Evet. Yani Selçuklu yönetimi var. Bu yüzden de Selçuklu il gazilerden bir tanesi 25 yıllık yönetimden sonra vefat edince Kudüs'te kalmıştır. Şu anda orada bir Selçuklu kardeşimiz var, bir büyüğümüz var.
0: Evet.
1: Bir kahramanımız
0: o
1: var.
0: Evet. Evet. Pek bilinmeyen
1: şimdi
0: bir ayrıntı.
1: Şimdi biz bu Beytül Makdis dediğimiz yere, Beytül Makdis kutsal ev demektir.
0: Evet.
1: Aslında Kur'an-ı Kerim böyle diyor diye söylüyorum ve Kur'an-ı Kerim'de o zaman okumuştuk galiba İsra suresi

0: Şimdi ilk ayeti bize işaret eder. Kudüs'ü işaret eder. Filistin'i. Barakne havlehu. Etrafı mübarek kılınan şehirdir. Burası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semi'ul basir. Sadakallahul azim. İsra surasının ilk ayeti bize burayı işaret eder ve der ki bir kulunu gecenin kısa bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa uzaktaki mescit demektir. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife ve ayetlerimizden bir kısmını göstermek için etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdü der. Yani Miraç olayını anlatmadan önce böyle gider.
1: Evet, o.
0: İsra Hakk'a doğru yürümek demektir. Diğer anlamıyla. Burası önemli bizim
1: çok
0: için.
1: Önemli,
0: İkincisi de Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Sorarlar kendisine. Bu dünyada ziyaret edilmesi gereken 3 yer vardır. Mescid-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa ve Beytül Makdis dediğimiz Kudüs-i Şerif'teki mescid. Burayı, bu 3 yeri ziyaret etmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun. Üçünü de görmek nasip oldu. Eğer işin akademik boyutuna girersek özgür müydü Mekke-i Mükerreme, özgür müydü Medine-i Münevvere? Bu ayrı bir konu teşkil eder. Çünkü Amerika'ya en bağlı İslam ülkeleri, varlığını Amerika'ya borçlu. İslam ülkelerinin başında Suudi Arabistan geliyor.
1: Evet, maalesef çok.
0: Suudi Arabistan değil, orası Hicaz olduğu için bizim için önemlidir.
1: Tabii.
0: Değil mi? Hicaz olduğu için. Yani ne Necid çölü ne başka bir bölge, o Türkiye'nin iki misli büyüklüğü olan Ceziretul Arap'ta bizim için Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere çok önemlidir.
1: Elbette.
0: Orası ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Tıpkı Kudüs-i Şerif gibi.
1: Aynen.
0: Kudüs-i Şerif de ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Bütün ümmetin, 2 milyar ümmeti Muhammed'in. Ama onun dışında kitap sahipleri olan yani Yahudilerin ve Hristiyanların da
1: kutsal
0: mekanıdır. Biz bunlara saygı gösterdik her zaman.
1: Tabii.
0: Onun için Hazreti Ömer buraya girerken buranın Seferyanus idi, buranın başında olan zat. Seferyanus dedi ki Öbed İbni Cerrah'a kralınız gelsin, ona teslim edeyim anahtarı dedi. Ve bu yüzden Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz yani 634 tam 10 yıl hilafet dönemi vardır, en uzun dönem vardır ve en önemli olaylar da onun döneminde cereyan etmiştir başarıyla, muvaffakiyetle. Elhamdülillah Hazreti Ömer geliyor ve Seferyanus'a önce bütün Yahudi olsun, Hristiyan olsun, herkesin canı, malı, ırzı, bütün dünyevi ve uhrevi değerleri varsa hepsi bizim himayemiz altındadır olduğunu söyledi ve bir metin verdi onlara. Bu Kudüs emannamesidir.
1: Evet.
0: Bunu verdi ve 4 asır 1099'a kadar, 638'den 1099'a kadar Kudüs-i Şerif ve bütün Filistin eyaletiyle güven içinde yaşamıştır. Yaşayanlar kim? Museviler, Hristiyanlar, Ermeniler ve Müslüman halk.
1: Tabii.
0: Müslümanlar. Bu Hazreti Ömer geldiği zaman buraya Müslümanların da gelmesini tavsiye etmiştir. Yani gelin buraya İslam'ı takdim edin diye. Gelenler arasında Selman-ı Farisi de vardır. Orada makamı var. Çünkü Zeytin Dağı'nda Selman-ı Farisi'nin Filistin'de makamı var. Mezarı değil. Mezarı nerede? Aşağı yukarı Medain'de mezarı. Yani Fas kökenli olduğu için Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'ndan sonra orada çok sayıda eyaletten sorumlu vali olarak onu tayin etti. Ama Müslümanlar diyorlar ki hayır buradadır diyorlar. Eyvallah diyoruz bize. Fakat makamıdır Zeytin Dağı'nda Filistin'de. Bir de Salihan'dan, Salihat-ı Nisvan'dan yani Salih Hanımlardan velayet derecesinde olduğu söylenen

0: bir hanım var. Rabiatül Adeviye. Onun mezarı da oradadır.
1: Oradadır
0: efendim. Sahabeden gelenlerin mezarı var. Yine surların dışında. Osmanlı oradadır. Osmanlı 4 asır oradadır.
1: Kesinlikle evet.
0: Ve surları 1546-1550 arası 4 yılda surları inşa eden, yani dışarıdan gelen hırsızlıklara, rahatsızlıklara, tacize karşı surları Osmanlı yaptı elhamdülillah. Ve yapanlar arasında Mimar Bayram Çavuş ile Nakkaş Çelebi Mehmet. Bunlar 4 yıl çalıştılar. Boğaz Tokluğu'na çalıştılar ve dediler ki emri hak vaki olduğu zaman bugünkü Şam kapısı, bak cuma namazı kılınan yer.
1: Evet.
0: Daha doğrusu kıldırılmayan yer. Kimyasal püskürtülen yer Müslümanların üzerine. Tam orayı görür. Şam kapısını seyreden iki Osmanlı var orada. Dediğim gibi Mimar Bayram ve Nakkaş Mehmet Çelebi.
1: Evet, isimleri orada, çok güzel düşünmüşler. Bu vesileyle hala isimlerini anıyoruz onları.
0: İsimleri anıyoruz ve
1: rahmet anıyoruz.
0: Kavuklarıyla bir pencereden, önünde parmaklık olan pencereden Şam kapısını görüyor.
1: Ne güzel.
0: Yani yaptıkları surları görüyorlar. Yani eğer naz ehlidir, Allah dilerse niye görmesin?
1: Elbette ki, elbette. Evet.
0: Şimdi ondan sonra bu söylediğimiz efendime söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık ve Redaniye savaşlarından sonra bütün bir Harameyn-i Şerifeyn olduğu gibi İstanbul'a kutsal emanetler de gönderdi. Yavuz Selim gidip de almadı onları yani.
1: Evet.
0: Tamam dediler. Bundan sonra Fatimiler değil, Harameyn-i Şerifeyn'in Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'nin gerçek koruyucusu Osmanlılardır. Bu emanetler de size layıktır dediler. Şu anda da Topkapı Sarayı'nda onlar şey için, izlenmek için, görünmek için asılmıştır oradadır.
1: Şey geçiyor hocam, onu bir dipnot olarak düşelim.
0: Buyurun.
1: Hem Selahattin Eyyubi adına çevrilen Cennetin Krallığı isminde bir film var. İşte Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmeye çalışıldığı dönemde Selahattin Eyyubi'nin yaşadığı dönemde dönemi ifade etmeye çalışmış.
0: Evet.
1: Hem Selahattin Eyyubi Hazretleri orada komutana, hem de ben birkaç tarih kitabından hatırlıyorum, Barış ve Selamet Şehri diyor Kudüs için.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir tarih.
0: Darüsselam.
1: Evet evet. Ama şimdi bakıyoruz bu Barış ve Selamet Şehri'nde hep sürekli kavga var. Acaba orada Barış ve Selamet Şehri dediği 4 asır boyunca işte Müslümanların hakimiyeti altındayken Barış ve Selamet Şehri sanırım.
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Bir de
1: çok
0: şu
1: ilginç
0: var,
1: yani.
0: Bir de şu var, Allah'ın seçtiği.
1: Evet evet.
0: Bütün peygamberler Allah'ın seçtikleridir. Niye Alper değil, Mehmet değil, başka biri değil?
1: Elbette.
0: Ama onları Allah seçiyor, eğitiyor. Aynı zamanda onların muallimi de Allah'tır. Çok peygamberin bulunduğu yerdir orası efendim.
1: Evet.
0: Daha mesela kim var? İbrahim'den başlayalım. Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf orada.
1: Evet.
0: Başka Davut ve Süleyman oğlu orada. Başka Hazreti Musa Hazreti Efendimiz İsa. Orada. Hazreti İsa orada. Hazreti Zekeriya ile katledilen Hazreti Zekeriya, Yahudilerin katlettiği Hazreti Zekeriya ile Yahya Hazreti İsa döneminde yaşamıştır.
1: Evet, evet.
0: Biliyorsunuz efendim. Meryem anamızı koruyan Hazreti Zekeriya'dır.
1: Hatta akraba oluyorlar.
0: Evet. Akraba oluyorlar, tabii. Doğrudur. Ve hepsi orada.
1: Evet evet. Bu vesileyle.
0: Dolayısıyla burası gerçekten çok indi Allah'ta kıymeti olan
1: kesinlikle
0: bir coğrafyadır.
1: Zaten Allah-u Teala az önce ayette söylediniz yani.
0: Evet.
1: Çevresini mübarek kıldınız.
0: Evet. Barakne havlehu buyuruyor.
1: Sadece kendisi de değil hocam, ilginç değil mi? Çevresini diyor.
0: Aynen.
1: Yani sadece orada değil, çevresini
0: mübarek kıldınız. Çevresiyle beraber. Çevresi barakne havlehu, o havaliyle birlikte.
1: Evet.
0: Mübarek kılınan o havari. Havaliyle birlikte.
1: Bu ayeti demek ki Müslümanlar yüzyıllarca, asırlar boyu alınlarının çatına yazmışlar.
0: Yazmışlar.
1: Adeta.
0: Evet.
1: Hiç vazgeçmemişler burada.
0: Vazgeçmemişler.
1: Şimdi de inşallah günümüze
0: i̇nşallah.
1: Doğru geliyoruz. Yine
0: i̇nşallah.
1: Vazgeçmedik,
0: Allah,
1: yine vazgeçmeyeceğiz.
0: Allah oranın fütuhatını, oranın korunmasını yine bize nasip etsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Elhamdülillah. Biz orası için kanımızı, canımızı, emeğimizi, işte Mimar Bayram Çavuş'la Nakkaş Mehmet Çelebi gibi oraya hasretmişiz. Elhamdülillah.
1: Çok şükür.
0: Allah bizleri daima hayırda istihdam etsin ve ediyor. Böyle dua ettikçe ediyor.
1: İnşallah.
0: Şimdi gelelim

0: buradaki kardeşlerimize. Biliyorsunuz Gazze'de kim var? Resulullah'ın dedesi Haşim var. Gazze şehrinde mezarı var. Hmm. Çünkü o bir tüccar idi. Mekke'de doğdu. Medine'den evlendi. Selma Hanım'la evlendi. Ankara'ya defalarca geldi. Haşim Ankara'ya defalarca geldi. Hmm. Bir vergi muafiyeti istiyor Romalılardan. Bir de yol güvenliği istiyor. Bunun için geldi. Defalarca geldi. Ama Resulullah bunun sulbünden gelmiştir. Yani gittiği yere Nur-u Muhammedi ile giden adamdır Haşim. Onun için değerlidir bizim
1: evet, kesinlikle.
0: Için. Yoksa Resulullah doğmadan önce, hatta babası Abdullah doğmadan önce vefat etmiştir Gazze'de. Evet. Dolayısıyla Gazze'nin öyle bir değeri de var.
1: Evet. Her açıdan, hangi açıdan yaklaşırsın? Evet. Dini, tarihi, evet. Diğer açılardan, psikolojik açıdan. Doğru. Her açıdan baktığımızda doğru. Çok kıymetli elbette.
0: Şimdi Hazreti Ömer'den 1. Haçlı Seferi'ne kadar 4 asır mutlu yaşamıştır. Bütün din mensupları, kanaat mensupları. İşte
1: Eyyubi demek ondan öyle diyor. Burası evet. Barış ve selamet şehri derken aynen. Boşuna demiyor demek.
0: Aynen. 1099'da 1. Haçlı Seferi ile elden çıktı. Tam 88 yıl Mervan Mescidi ahır olmuştu. Hmm. Ahır. Yani Fransız kadanalarını ahır olarak kullanmıştı. Hmm. Ve tabi Mescid-i Aksa da bilindiği gibi Mescid-i Aksa da kiliseye çevrilmişti. 88 yıl. 88 yıl sonra Selahaddin Eyyubi 33 devleti bir araya getirdi. 1184'te bir araya getirdi ve İslam Birliği'ni kurdu. İttihad-ı İslam'ın mimarı diyoruz. Ondan sonra 3 yıl sonra da Allah Kudüs'ü kurtarmayı nasip etti. Kudüs kurtuldu. Selahaddin'le birlikte 1184'ten 1517'ye kadar yine yaşadı, özgür yaşadı, mutlu yaşadı. Fatimilerin elindeydi. Yani karşı, bütün diğer Avrupa'ya karşı Fatimiler tarafından yönetildi. Ancak 1517'de Kanuni Yavuz Sultan Selim Mecidabak ve Rıdaniye savaşlarıyla, farkındasınız, Yavuz Sultan Selim hiç batıya sefer yapmamıştır. Ama ondan öncekiler daima batıdaydı. Mesela batıya, hatta Süleyman Gazi ile birlikte, Murat Hüdavendigar'ın abisi Süleyman Gazi ile birlikte Rumeli'ye çıkıldı ve Almanya'ya kadar ve Viyana'ya kadar gidildi. Bütün Balkanlar bize bağlandı. Hatta hatırlayacaksınız 1402'de Timur ile Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda çok büyük bir ordu var idi. Osmanlı'nın Osmanlı'nın yanında çarpışan Sırp ordusuydu. Çünkü hanımının biri Sırp idi. Yıldırım Bayezid'in bir hanımı evet. Sırp kökenliydi. Evet.
1: Ya bu askeri çok iyi kullandı Osmanlı gerçekten. Evet. Deha anlamında gerçekten.
0: Ve en iyi çarpışan ordu askerler onlar oldu.
1: Evet.
0: Eğitim önemli.
1: Bu ayrı bir konu gerçekten. Ayrı bir konu. Gerek sipahiler olsun gerek yeniçeriler olsun.
0: Evet.
1: Dünyada yani işi benzeri yok neredeyse. Aynen. Böyle aynen. Organizasyonların.
0: Müthiş bir şey evet.
1: Buna da geliriz inşallah.
0: İnşallah geliriz.
1: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Bugün de programımızı bu vesileyle sonlandırmış bulunuyoruz. Gazze'de ve Filistin'de yaşananları hocamızın da anlatılarıyla elbette ki insanlar şehit oluyorlar, ölüyorlar canlarından, evlerinden, evlatlarından oluyorlar, analarından, babalarından oluyorlar ama demek ki vatanlar da ülkeler de kolay kurulmuyor. İnşallah bunun bu gece hani ne derler ya bizde bilirsiniz gecenin en yoğun olduğu zaman
0: aydınlığa en yakın zaman.
1: Evet.
0: Şafak sökmeye en yakın zaman.
1: Evet şafak sökmek üzere inşallah. Biz de o ümit içerisinde olalım ama hocamızın da ifade ettiği gibi sadece ümit içerisinde olmak yeterli değil. Elimizden geleni de ardımıza koymayalım. Bugünkü programımızı bitirelim. Allah'a emanet olunuz.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Kan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı

Resul Ayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resul Ayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musab Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. 2 gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefledik.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

çıkardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

güvertesinde. Sen

97.8 MHz.

Milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Atina'da düzenlenen plak atışları Avrupa şampiyonasında kadınlar Secret Trio milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Çiğdem Özayman Özenir, Seda Can Kökyüz ve Nurbanu Balkancı'dan oluşan takımımız altın madalya kazandı.

Veteran güreşçilerimiz dünya şampiyonasında 4 madalya kazandı. Milli güreşçilerimiz Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 2026 Veteran Dünya Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde Greco-Roman stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Vasif Aliyar Arzumanov altın madalyanın sahibi olurken Ömer Çamlıbel, Ahmet Özdemir ve Serhat Sarıçiçek bronz madalya elde etti.

Zı. Milli para tekvandocularımız Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2026 Dünya Para Tekvando Grand Prix'sinde 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Mahmut Bozteke altın, Meryem Betül Çavdar gümüş madalya elde etti. Nurcihan Ekincigül, Gamze Özcan, Seçiler ve Adem Arda Özkul ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Karate Van Sirizay'da milli sporcularımız bronz madalya kazandı. Karate Van Sirizay'da erkek kumite 67 kiloda mücadele eden milli sporcularımız Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan bronz madalya kazandı.

Egemen Ağca Gençler Avrupa şampiyonu oldu. Milli atıcı Egemen Ağca, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen plak atışları Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı. Trap genç erkekler kategorisinde mücadele eden Ağca, finali 27 puanla tamamlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Akkaya Avrupa ikincisi. Milli sporcu Hakan Akkaya Büyük Britanya'da düzenlenen para eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Akkaya elde ettiği derece ile Türkiye'ye önemli bir başarı daha getirdi.

engelli kadın milli takımımız Avrupa şampiyonu. Görme engelli kadın milli futbol takımımız tarihinde ilk kez katıldığı 2026 Uluslararası Görme Engelli Spor Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda mağlup şampiyon oldu. Milliler finalde Polonya'yı 2-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 58 72 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti dezenformasyon

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i

ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Yukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erdal Güney'in seslendirdiği Şafaktakiler şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gülden Karaböcek'in seslendirdiği Kır Çiçekleri şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seyyal Taner'in seslendirdiği Son Verdim Kalbimin İşine şarkısı.

kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttum istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Kan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye

ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. 2 gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben bir orman ağacıyım. Dünyanın birçok yerinde beni görüyorsunuz. Boyum 40 metre. Çapım 1,5 metre. Görmemek mümkün değil. Belki tanışıyoruz ama adımı bilmiyorsunuz. Neyse. En az 800 yıl yaşıyorum. Gri renkli ve düzgün bir kabuğum var. Yapraklarım tırtıklı, uçları ise sivri. Sıcak havalarda yeşil, sonbaharda sarı ve kırmızı renkliler. Kışın bütün yapraklarımı döküyorum. Nuz adında meyvelerim var. Hayvanlar meyvelerimi çok seviyor. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı kayın ağacı. İnce ve heybetli bir ağaçtır. Mobilya, parke, oyuncak, sandal ve alet sapları gibi eşyaları daha çok kayın ağacından yapıyoruz. Kayın ağacının 10 türü vardır. Bunlar Japon, Çin, Amerika, Tayvan, Mavi Japon, Güney Çin, Parıltılı Kayın, Meksika, Doğu ve Avrupa kayınıdır. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben hem sevimli hem de vahşi bir hayvanım. Doğada 20 yıl yaşıyorum. Boyum 1,5 metre, ağırlığım 100 kilo. Kiloma bakmayın. Ağaçlara çok iyi tırmanıyorum. Favori yiyeceğim bambu yaprakları. Postum genellikle beyaz. Gözlerimin etrafı, kulaklarım, omuzlarım ve bacaklarımsa siyah. Oyun oynamayı çok seviyorum. Kendimi 3 kelimeyle tanıtayım. İri, tembel,

0: Bildiniz değil mi? Bu canlının adı panda. Ana vatanı Çin'dir. Günün 12 saatinde yemek yiyorlar. Bu kadar iri ve tembel olmaları belki de bu yüzdendir. Son bir not. Panda araştırmacıları araştırmalarını yaparken panda kostümü giyiyorlar. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Line'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah

Darfur ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukscheiter da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepinize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerimizde her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli hocamız, büyüğümüz Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz ve programımızı beraber götürüyoruz. Malumunuz programımız Selahattin'in varisi ve gündem o kadar yoğun ki aslında bugün Endülüs'ü konuşacağız diye sözleşmiştik ama gündemin bu ağır bombardımanından dolayı hocamla tekrar Kudüs'e doğru, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak düşüncesindeyiz. İki hafta boyunca zaten Kudüs Bizi Çağırıyor isimli kitaptan alıntı yaparak, değerli hocamın kitabı, güzel bir program icra etmiştik. Şimdi üçüncüsü olacak ama söylediğimiz gibi ortalama 12-13 gündür İsrail'in bombardımanı altında, vahşilerin bombardımanı altında hak mücadelesi veren, tevhid mücadelesi veren değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, en kalbi hislerimizi gönderirken Allah bizlerle onların kardeşliğini baki kılsın. Gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla birlikte atıyor. Bu çağrımız dünyanın her yerinde bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun yine.
1: Sizlerin de.
0: Bugün de o yoğun gündemi dilerseniz tekrar gündeme getirelim. Malumunuz 12 gündür ortalama ağır bir gündem yaşıyoruz. Yüreklerimiz burkuluyor, uykularımız kaçıyor ve özellikle bir bilince doğru yol almamız gerektiğini siz de söylüyorsunuz.
1: Elbette.
0: Sadece tarih bilgisi değil,
1: evet.
0: Bu tarih bilgisi bizde bir bilince yol açsın ki
1: tabii.
0: Bu bir hareket kabiliyetine dönüşsün.
1: Aynen.
0: Buradan başlayalım. İki haftadır Kudüs bizi çağırıyordu. Demek ki gerçekten çağırıyormuş.
1: Evet.
0: Sizin de ifadenizde kitabınızı öyle bir zamanlamayla yazmışsınız ki Kudüs gerçekten bizi çağırıyormuş.
1: Evet.
0: Biz Kudüs'ün Haçlı seferlerinden, ta Hazreti Ömer döneminden ortalama Osmanlı'nın, işte Yavuz Sultan Selim'in Müslüman topraklarına katmasıyla birlikte gelen sürece kadar, son dönemlere kadar geldik. Hatta General Allenby olayına kadar konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Buradan itibaren ve son gelişmelerle birlikte isterseniz şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım, sonra günümüze gelelim.
1: Aynen öyle yapalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dualarımız, hem kavli hem fiili dualarımız Filistin'de ve hele Gazze'de özellikle, Batı Şeria'da da 70'e yakın insan katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Yani buna itiraz eden, Gazze'deki olaylara, cinayetlere itiraz eden ve gösteri yapan kardeşlerimizden 70'e yakın katlettiler.
0: Evet, şehit ettiler
1: gençler,
0: inşallah.
1: Şehit ettiler, evet, hepsi şehittir inşallah. Evet, ama zulm ile abad olanın ahiri berbat olur der atalarımız.
0: Evet.
1: Zulm ile abad olmak, evet, akıbetleri iyi değildir yani, hemen
0: kesinlikle
1: ifade edeyim her şeyden önce.
0: Tarih de şahittir zaten buna.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Benzer...
0: Ne Nemrutlar ne Firavunlar gelmiş,
1: evet,
0: geçmiştir.
1: Evet, kılıçla gelen mutlaka kılıçla gitmiştir.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi gerek Amerika'yı, gerek Avrupa'yı sessizliğiyle veya bizzat giderek katilleri teşvik etmelerine de hepimiz şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bu bize inşallah tıpkı Selahattin Eyyubi döneminde olduğu gibi o 33 İslam devletini, devlet başkanlarını bir araya getirmiş ve Kudüs'ü bir kere daha 4 asırlık, 88 yıllık esaretten kurtarmak nasip olmuştu. Şimdi neredeyse bir asra yakın bir zaman biz o Kudüs'ün hasretiyle yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kudüs'ü yazarak, adı Kudüs şairine çıkan bir sendikacı abimiz vardı bizim.
0: Mehmet
1: Akif İnan var idi.
0: Evet.
1: O der ki
0: Mescid-i
1: Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslümana selam diyordu.
0: Dayanamıyorum.
1: Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu.
0: Evet.
1: Biz ilk gidişimizde Mescid-i Aksa avlusuna girdiğimiz zaman bu şiiri okuduk ve sanki o da vefat etmişti o zaman, aramızdaymış gibi onun da ruhuna hediye etmiştik. Yani bize o acıyı diri tutan insanlardır şairlerimiz, yazarlarımız. O bakımdan onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman biz Kudüs'e gitmeye niyetlensek, bazı arkadaşlar sorarlardı, abi İsrail'e mi gidiyorsun? Ben dedim hayır, İsrail'e gitmiyoruz. Biz Filistin'e gidiyoruz. Filistin çünkü Osmanlı'nın bir eyaletidir. Osmanlı bir vilayetidir. Hatta Osmanlı'dan da önce 25 yıl Artukoğulları tarafından yönetilmiştir. Evet. Yani Selçuklu yönetimi var. Bu yüzden de Selçuklu il gazilerden bir tanesi 25 yıllık yönetimden sonra vefat edince Kudüs'te kalmıştır. Şu anda orada bir Selçuklu kardeşimiz var, bir büyüğümüz var.
0: Evet.
1: Bir kahramanımız
0: o
1: var.
0: Evet. Evet. Pek bilinmiyor.
1: Şimdi
0: ayrıntı.
1: Biz bu Beytül Makdis dediğimiz yere, Beytül Makdis kutsal ev demektir,
0: evet,
1: aslında. Kur'an-ı Kerim böyle diyor diye söylüyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'de o zaman okumuştuk galiba. İsra suresinin ilk ayeti bize, evet, işaret eder. Kudüs'ü işaret eder. Filistin'i. Barakne havlehu. Etrafı mübarek kılınan şehirdir burası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakne havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semi'ul basir. Sadakallahul azim. İsra surasının ilk ayeti bize burayı işaret eder ve der ki, bir kulunu gecenin kısa bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa uzaktaki mescit demektir. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife ve ayetlerimizden bir kısmını göstermek için etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdü der. Yani Miraç olayını anlatmadan önce böyle gider.
0: Evet, evet.
1: İsra Hakk'a doğru yürümek demektir. Diğer anlamıyla. Burası önemli bizim
0: çok
1: için.
0: Önemli,
1: İkincisi de Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Sorarlar kendisine. Bu dünyada ziyaret edilmesi gereken 3 yer vardır. Mescid-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa ve Beytül Makdis dediğimiz Kudüs-i Şerif'teki mescid. Burayı, bu 3 yeri ziyaret etmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun. Üçünü, evet, de görmek nasip oldu. Eğer işin akademik boyutuna girersek, özgür müydü Mekke-i Mükerreme, özgür müydü Medine-i Münevvere? Bu ayrı bir konu teşkil eder. Çünkü Amerika'ya en bağlı İslam ülkeleri, varlığını Amerika'ya borçlu. İslam ülkelerinin başında Suudi Arabistan geliyor.
0: Evet, maalesef çok.
1: Suudi Arabistan değil, orası Hicaz olduğu için bizim için önemlidir.
0: Tabii tabii tabii.
1: Değil mi? Hicaz olduğu için. Yani ne Necid çölü, ne başka bir bölge, o Türkiye'nin iki misli büyüklüğü olan Ceziretul Arap'ta bizim için Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere çok önemlidir.
0: Elbette.
1: Orası ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Tıpkı Kudüs-i Şerif gibi.
0: Aynen.
1: Kudüs-i Şerif de ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Bütün ümmetin, 2 milyar ümmeti Muhammed'in. Ama onun dışında kitap sahipleri olan yani Yahudilerin ve Hristiyanların da,
0: evet, kutsal mekanıdır.
1: Kutsal mekanıdır. Biz bunlara saygı gösterdik her,
0: tabii,
1: zaman.
0: Tabii.
1: Onun için Hazreti Ömer buraya girerken, buranın Seferyanus idi, buranın başında olan zat. Seferyanus dedi ki Öbed İbni Cerrah'a, kralınız gelsin, ona teslim edeyim anahtarı dedi. Ve bu yüzden Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz, yani 634 tam 10 yıl hilafet dönemi vardır, en uzun dönem vardır ve en önemli olaylar da onun döneminde cereyan etmiştir, başarıyla, muvaffakiyetle, elhamdülillah. Hazreti Ömer geliyor ve Seferyanus'a önce bütün Yahudi olsun, Hristiyan olsun, herkesin canı, malı, ırzı, bütün dünyevi ve uhrevi değerleri varsa hepsi bizim himayemiz altındadır olduğunu söyledi ve bir metin verdi onlara. Bu Kudüs emannamesidir.
0: Evet.
1: Bunu verdi ve 4 asır 1099'a kadar, 638'den 1099'a kadar Kudüs-i Şerif ve bütün Filistin eyaletiyle güven içinde yaşamıştır. Yaşayanlar kim? Museviler, Hristiyanlar, Ermeniler ve Müslüman halk.
0: Tabii, tabii,
1: Müslümanlar. Bu Hazreti Ömer geldiği zaman buraya Müslümanların da gelmesini tavsiye etmiştir. Yani gelin buraya İslam'ı takdim edin diye. Gelenler arasında Selman-ı Farisi de vardır. Orada makamı var. Çünkü Zeytin Dağı'nda Selman-ı Farisi'nin Filistin'de makamı var. Mezarı değil. Mezarı nerede? Aşağı yukarı Medain'de mezarı. Yani Fas kökenli olduğu için Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'ndan sonra orada çok sayıda eyaletten sorumlu vali olarak onu tayin etti. Ama Müslümanlar diyorlar ki hayır buradadır diyorlar. Eyvallah diyoruz bize. Fakat makamıdır Zeytin Dağı'nda Filistin'de. Bir de Salihan'dan, Salihat-ı Nisvan'dan yani Salih hanımlardan velayet derecesinde olduğu söylenen bir hanım var. Rabiatül Adeviye. Onun mezarı da oradadır. Oradadır efendim. Sahabeden gelenlerin mezarı var. Yine surların dışında. Osmanlı oradadır. Osmanlı 4 asır oradadır.
0: Kesinlikle evet.
1: Ve surları 1546-1550 arası 4 yılda surları inşa eden yani dışarıdan gelen hırsızlıklara, rahatsızlıklara, tacize karşı surları Osmanlı yaptı elhamdülillah. Ve yapanlar arasında Mimar Bayram Çavuş ile Nakkaş Çelebi Mehmet. Bunlar 4 yıl çalıştılar. Boğaz Tokluğu'na çalıştılar ve dediler ki emri hak vaki olduğu zaman bugünkü Şam kapısı, bak cuma namazı kılınan yer,
0: evet,
1: daha doğrusu kıldırılmayan yer, kimyasal püskürtülen yer Müslümanların üzerine, tam orayı görür. Şam kapısını seyreden iki Osmanlı var orada. Dediğim gibi Mimar Bayram ve Nakkaş Mehmet Çelebi.
0: Evet, isimleri orada, çok güzel düşünmüşler. Bu vesileyle yani, hala isimlerini anıyoruz onları.
1: İsimleri anıyoruz ve
0: rahmet anıyoruz.
1: Kavuklarıyla bir pencereden, önünde parmaklık olan pencereden Şam kapısını görüyor.
0: Ne güzel.
1: Yani yaptıkları surları görüyorlar. Yani eğer naz ehlidir, Allah dilerse niye görmesin?
0: Elbette ki, elbette. Evet.
1: Şimdi ondan sonra bu söylediğimiz efendime söyleyeyim Yavuz Sultan Selim'in Mecidabık ve Redaniye savaşlarından sonra bütün bir Harameyn-i Şerifeyn olduğu gibi İstanbul'a kutsal emanetler de gönderdi. Yavuz Selim gidip de almadı onları yani.
0: Evet.
1: Tamam dediler. Bundan sonra Fatimiler değil, Harameyn-i Şerife'nin Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'nin gerçek koruyucusu Osmanlılardır. Bu emanetler de size layıktır dediler. Şu anda da Topkapı Sarayı'nda onlar için izlenmek için, görünmek için asılmıştır oradadır.
0: Şey geçiyor hocam, onu bir dipnot olarak düşelim.
1: Buyurun.
0: Hem Selahattin Eyyubi adına çevrilen Cennetin Krallığı isminde bir film var. İşte Kudüs'ün Haçlılar tarafından işgal edilmeye çalışıldığı dönemde Eyyubi'nin, Selahattin Eyyubi'nin yaşadığı dönemde dönemi ifade etmeye çalışmış.
1: Evet.
0: Hem Selahattin Eyyubi Hazretleri orada komutana, hem de ben birkaç tarih kitabından hatırlıyorum, Barış ve Selamet Şehri diyor Kudüs için.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir tarih.
1: Darüsselam.
0: Evet evet. Tamam. Ama şimdi bakıyoruz bu Barış ve Selamet Şehri'nde hep sürekli kavga var. Acaba orada Barış ve Selamet Şehri dediği 4 asır boyunca işte Müslümanların hakimiyeti altındayken Barış ve Selamet Şehri sanırım.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Bir de
0: çok
1: şu
0: ilginç
1: var,
0: yani.
1: Bir de şu var, Allah'ın seçtiği.
0: Evet evet.
1: Bütün peygamberler Allah'ın seçtikleridir. Niye Alper değil, Mehmet değil, başka biri değil?
0: Elbette.
1: Ama onları Allah seçiyor, eğitiyor. Aynı zamanda onların muallimi de Allah'tır. Çok peygamberin bulunduğu yerdir orası efendim.
0: Evet.
1: Daha mesela kim var? İbrahim'den başlayalım. Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf orada. Başka Davud ve Süleyman oğlu orada. Başka Hazreti Musa Hazreti Efendimiz İsa. Orada. Hazreti İsa orada. Hazreti Zekeriya ile katledilen Hazreti Zekeriya. Yahudilerin katlettiği Hazreti Zekeriya ile Yahya Hazreti İsa döneminde yaşamıştır.
0: Evet, evet.
1: Biliyorsunuz efendim. Meryem anamızı koruyan Hazreti Zekeriya'dır.
0: Hatta akraba oluyorlar.
1: Değil? Akraba oluyorlar. Tabii. Doğrudur. Ve hepsi orada.
0: Evet evet. Bu vesileyle.
1: Dolayısıyla burası gerçekten çok indi Allah'ta kıymeti olan
0: kesinlikle
1: bir coğrafyadır.
0: Zaten Allah-u Teala az önce ayette söylediniz yani.
1: Evet.
0: Çevresini mübarek kıldınız.
1: Evet. Barakna havlehu buyuruyor.
0: Sadece kendisi de değil hocam. İlginç değil mi? Çevresini diyor.
1: Aynen.
0: Yani sadece orada değil, çevresini mübarek kıldınız.
1: Çevresiyle beraber. Çevresi kelimesi barakne havlehu, o havaliyle birlikte, evet, mübarek kılınan o havari, havaliyle birlikte.
0: Bu ayeti demek ki Müslümanlar yani yüzyıllarca, asırlar boyu alınlarının çatına yazmışlar.
1: Yazmışlar.
0: Evet. Hiç vazgeçmemişler burada.
1: Vazgeçmemişler.
0: Şimdi de inşallah günümüze doğru geliyoruz. Yine i̇nşallah. Vazgeçmedik, Allah, yine vazgeçmeyeceğiz.
1: Allah oranın fütuhatını, oranın korunmasını yine bize nasip etsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Elhamdülillah. Biz orası için kanımızı, canımızı, emeğimizi, işte Mimar Bayram Çavuş'la Nakkaş Mehmet Çelebi gibi oraya hasretmişiz. Elhamdülillah.
0: Çok şükür.
1: Allah bizleri daima hayırda istihdam etsin ve ediyor. Böyle dua ettikçe ediyor.
0: İnşallah.
1: Şimdi gelelim buradaki kardeşlerimize. Biliyorsunuz Gazze'de kim var? Resulullah'ın dedesi Haşim var. Gazze şehrinde mezarı var. Hı. Çünkü o bir tüccar idi. Mekke'de doğdu. Medine'den evlendi. Selma Hanım'la evlendi. Ankara'ya defalarca geldi. Haşim Ankara'ya defalarca geldi. Bir vergi muafiyeti istiyor Romalılardan. Bir de yol güvenliği istiyor. Bunun için geldi. Defalarca geldi. Ama Resulullah bunun sulbünden gelmiştir. Yani gittiği yere Nur-u Muhammedi ile giden adamdır Haşim. Onun için değerlidir bizim,
0: evet, kesinlikle,
1: için. Yoksa Resulullah doğmadan önce, hatta babası Abdullah doğmadan önce vefat etmiştir, kesinlikle, Gazze'de.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Gazze'nin öyle bir değeri de var.
0: Evet. Her açıdan, hangi açıdan yaklaşırsın?
1: Evet.
0: Dini, tarihi,
1: evet,
0: diğer açılardan, psikolojik açıdan.
1: Doğru.
0: Her açıdan baktığımızda, doğru, çok kıymetli elbette.
1: Şimdi Hazreti Ömer'den birinci Haçlı Seferi'ne kadar 4 asır mutlu yaşamıştır. Bütün din mensupları, kanaat mensupları.
0: İşte Eyyubi demek ondan öyle diyor. Burası evet, barış ve selamet şehri derken, aynen, boşuna demiyor demek.
1: Aynen. 1099'da birinci Haçlı Seferi ile elden çıktı. Tam 88 yıl Mervan Mescidi ahır olmuştu. Hmm. Ahır. Yani Fransız kadanalarını ahır olarak kullanmış. Hmm. Ve tabii Mescid-i Aksa da bilindiği gibi Mescid-i Aksa'da kiliseye çevrilmişti. 88 yıl. 88 yıl sonra Selahaddin Eyyubi 33 devleti bir araya getirdi. 1184'te bir araya getirdi ve İslam Birliği'ni kurdu. İttihad-ı İslam'ın mimarı diyoruz. Ondan sonra 3 yıl sonra da Allah Kudüs'ü kurtarmayı nasip etti. Kudüs kurtuldu. Selahaddin'le birlikte 1184'ten 1517'ye kadar yine yaşadı, özgür yaşadı, mutlu yaşadı. Fatimilerin elindeydi. Yani şeye karşı, bütün diğer Avrupa'ya karşı Fatimiler tarafından yönetildi. Ancak 1517'de Kanuni Yavuz Sultan Selim Mercidabak ve Rıdaniye savaşlarıyla, farkındasınız, Yavuz Sultan Selim hiç batıya sefer yapmamıştır. Ama ondan öncekiler daima batıdaydı. Mesela batıya, hatta Süleyman Gazi ile birlikte, Murat Hüdavendigar'ın abisi Süleyman Gazi ile birlikte Rumeli'ye çıkıldı ve Almanya'ya kadar ve Viyana'ya kadar gidildi. Bütün Balkanlar bize bağlandı. Hatta hatırlayacaksınız 1402'de Timur ile Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda çok büyük bir ordu var idi. Osmanlı'nın Osmanlı'nın yanında çarpışan Sırp ordusuydu. Çünkü hanımının biri Sırp idi. Yıldırım Bayezid'in bir hanımı,
0: evet, evet,
1: Sırp kökenliydi. Evet.
0: Ya bu askeri çok iyi kullandı Osmanlı gerçekten. Evet. Deha anlamında gerçekten.
1: Ve en iyi çarpışan ordu, askerler onlar oldu.
0: Evet.
1: Eğitim önemli.
0: Bu ayrı bir konu gerçekten.
1: Ayrı bir konu.
0: Gerek sipahiler olsun, gerek yeniçeriler olsun.
1: Evet.
0: Dünyada yani eşi benzeri yok neredeyse. Aynen. Böyle organizasyonların.
1: Müthiş bir şey, evet.
0: Buna da geliriz inşallah.
1: İnşallah geliriz.
0: Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Bugün de programımızı bu vesileyle sonlandırmış bulunuyoruz. Gazze'de ve Filistin'de yaşananları hocamızın da anlatılarıyla, elbette ki insanlar şehit oluyorlar, ölüyorlar, canlarından, evlerinden, evlatlarından oluyorlar, analarından, babalarından oluyorlar, ama demek ki vatanlar da, ülkeler de kolay kurulmuyor. İnşallah bunun bu gece hani ne derler ya bizde bilirsiniz. Gecenin en yoğun olduğu zaman, vakit zaman
1: aydınlığa en yakın zaman.
0: Evet.
1: Şafak en zifiri zaman. En yakın zaman.
0: Evet, şafak sökmek üzere inşallah. Biz de o ümit içerisinde olalım ama hocamızın da ifade ettiği gibi sadece ümit içerisinde olmak yeterli değil. Elimizden geleni de ardımıza koymayalım. Bugünkü programımızı bitirelim. Allah'a emanet olunuz.

0: Saadettin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın

Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Fidan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı gruplarına

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

çıkardıklarını açıkladı. Gary Babadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 7. bölümünü aktaracağız. Beydili Oymakları 2. kısım.

Cırık Cırıklılar, Rakka İyaleti, Selmanlı Kebir Kazası, Bozok Sancağı, Anamur Kazası, İçel Sancağı, Düşenbe Kazası, Alaye Sancağı, Adana Sancağı, Kars ve Maraş Alaye Sancakları. Türkmen cemaati Cırıklar, Beydili aşiretindendir. Dengiz, Dengizli. Namı diğer Karakova. Budaközü kazası, Bozok Sancağı. Kütahya, Adana, Maraş, Sivas, Arapgir, Selanik, Halep ve Rakka sancakları. Zülkaderiye kazası, Denizli. Balkan kazaları, Kütahya sancağı. Gümülcine, Yeniceyi Karasu kazaları, Paşa sancağı. Yörük cemaatinden, Beydili aşiretindendir. Diğer Döyerler, Rakka Eyaleti, Siverek ve Çemişgezek sancakları, Adana, Sivas, Karahisar'ı sahip sancakları, diğer Döyer cemaati Beydili aşiretindendir. Dimlek, Dimlekliler, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, Alapgir, Divrigi, Diyarbakır, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Halep, Hama ve Humus sancakları. Türkmen cemaatinden Dimlekli cemaati Beydili aşiretindendir. İlbeyli, Elbeyliler. Birecik kazası, Biretül Fırat sancağı, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana sancakları. Merzifon kazası, Amasya sancağı, Zile, Yüzpare, Tokat kazaları, Sivas sancağı. Rumkale kazası, Rakka sancağı. Münbiç bölgesi, Halep sancağı. Türkmen cemaati Beydili aşiretine tabi olan İlbeyli cemaati, göçebe cemaatinden olmayıp altın ve akçe ile meşgul olurlardı. Tokat Voyvodalığına bağlı Sivas'ta yaşayan İlbeyli kabilesi, 39 adet kışlak yer ve 14 adet hali kışlakta yaşarlardı. Göndüşlü, Gündüşlüler. Gündeş, Gündeşli, Aydın, Saruhan, Kengiri, Menteşe, Maraş, Halep, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Çıldır, Sivas, Kırşehir, Teke sancakları. Akhisar kazası, Saruhan sancağı. Sındırgı kazası, Karesi sancağı. İpsala, Malkara ve Keşan kazaları, Gelibolu sancağı. Kula kazası, Kütahya sancağı. Aydın kazası, Saruhan sancağı. Yeniil kazası, Sivas sancağı. Evreşe kazası, Gelibolu sancağı. Alaşehir kazası, Aydın sancağı. Kavak kazası, Canik sancağı. Güzelhisar, Manisa kazaları, Saruhan sancağı. Eşme kazası, Kütahya sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Beydili aşiretine tabi olan Göndüşlü, Gündeşli cemaati Konar Göçer cemaatindendir. Felaket ve ihtiyaç vergisinden muaflardır. Hubyarlılar, Turgut kazası Konya sancağı.

Kadirli, Kadiroğulları, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Sivas, Malatya, Hama, Humus sancakları. Selmanlı kazası, Bozok sancağı. Kırşehir sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaati, Kadirli cemaati, Beydili aşiretindendir. Kadiroğlu cemaati, Bozok Livası dahilinde Selmanlı kazasında Karagöz köyüne yerleşmişlerdir. Bu cemaat Kafir Kıran cemaati içindedir. Karaşehir, Karaşehirliler, Sivas, Maraş, Diyarbakır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Halep, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Malatya, Kengiri, Kilis, Ankara, Aydın, Hama ve Humus sancakları. Yeni İl kazası Sivas sancağı. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Şiran kazası Erzurum eyaleti. Selmanlı Kebir kazası Kırşehir sancaklılar. Türkmen cemaatinden Karaşehli, Karaşıhlı cemaati Beydili aşiretindendir. Kasım, Kasımlılar, Rakka, Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Sivas sancağının Kangal kazasında, Kargı kazası, Kengiri sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen taifesinden Kasım cemaati, Beydili aşiretindendir. Kayas, Kayaslılar, Rakka, Aksaray, Niğde sancakları, Koçhisar kazası, Aksaray sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaatinden Kayas cemaati, Beydili aşiretindendir. Kılıçbeyli, Kılıçbeylü, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska ve Maraş sancakları. Türkmen cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kılıçbeyli cemaati ferman ile Rakka'ya yerleşmiştir. Kırgıl, Kırgıllılar, Rakka, Aksaray, Hama, Humus, Adana ve Maraş sancakları. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Kırgıllı cemaati Beydili aşiretindendir. Kızılkoyunlular, Rakka, Karaman, Kırşehir sancakları, Haymara kazası, Ankara sancağı, Bolvadin kazası, Karahisar'ı sahip sancağı, Şam Havalisi, Ankara civarı, Irak, Sabancı ve İznik kazaları, Kocaeli sancağı, Ayasment kazası, Karasi sancağı, Bergama kazası, Hüdavendigâr sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Süleymanlı kazası, Kırşehir sancağı, Nevşehir kazası, Niğde sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kızılkoyunlu cemaati, yıllık 300 kuruş mal ile düzenli vergiye tabidir. Kömeç, Kömeçliler, Rakka eyaleti, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen cemaatinden Kömeçli cemaati, Beydili aşiretindendir. Mirzalılar, Rakka ve Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Kangal kazasında Türkmen cemaatinden Mirza cemaati, Beydili aşiretindendir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım, hem de yazdım. Dertlerimle yalnız kaldım, içimi döktüm.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Fidan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Ayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resul Ayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye'deki silahlı grupları desteklemekle suçladı.

Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeye

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

çıkardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanılmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yemin. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler

ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resul Ayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resul Ayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i

akşamda bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

İşbirliği Konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamasını beklediklerini belirtti. Almanya UNESCO Ulusal Komitesi Genel Sekreteri Roman Lukşaytır da sürdürülebilir ortak projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata vardık. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Garibabadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Kesin FM'de.
1: Kalınız.
2: Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde, hangi ses yürekten çağırırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.

sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtı.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar

Çekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neyle o gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana aynı o gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir Allah rahmet eylesin Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hüseyin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, kele.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme haslete, göresedik derik biz.

öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

döndü sensiz biçare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Ana vatanım.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin bile.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Erdoğan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.

Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellendiği iddialarına yalanlama. Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köy sakinlerinin evlerine dönmesini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada dönüş yapmak isteyen ailelerin durumunun Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşleri engelleyecek herhangi bir uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Suriye'den Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarma vaadi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için çalıştıklarını açıkladı. Şeybani, Ağustos ayında kimyasal silahların yasaklanması örgütü gözetiminde 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini bildirdi. Şeybani, kimyasal silah dosyasının kapatılması için örgütle bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve kimyasal silah suçlarına karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu belirtti. Ayrıca İsrail'i Suriye

aktörü Gallafiori ile görüştü. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel direktörü Sabrina Gallafiori ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin kimyasal silah programının kalıntılarından arındırılması için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı. Ayrıca kimyasal silah dosyasının kapatılması ve bu silahların kullanımından sorumlu olanların hesap vermesi konuları değerlendirildi.

Suriye-Somali ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Somali'nin Şam Büyükelçisi Habib Musa Farah ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür işbirliği konferansı başladı. Suriye ile Almanya arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan konferans Şam'da başladı. İki gün sürecek konferansta eğitim sistemleri, bilimsel araştırmalar, hayat boyu öğrenme ve kültürel mirasın korunması konuları ele alınıyor. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, konferansın ortak projelere ve işbirliği

Suriye'nin Hama şehrinde silahlı saldırı. 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Hama ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için bölgede geniş arama tarama operasyonu başlatıldı.

açıkladıklarını açıkladı. Gari Babadi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt sürecinin boğazın açılması anlamına gelmediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde açılacağını ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ın yanında. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ifade etti.

Erdoğan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar ele alındı.